Rüyayı ente cem gire cem gırtın yaz zatim borsu pelin alayı sen alev Sabay mı gır fati bin kucu Kata bakı meri lagen la toto kata da seri sato Kalan demanla badne kumya da rabe

Adam, bu kedes bur bu kedine bi. Yalın mı yiyorum, yalın mı yiyorum, kapanı açana, abde bu cüllit. Yalın mı yiyorum, yalın mı yiyorum, kapanı açana, abde bu cüllit.